0: وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا.
1: Emre'nin şifa zekiye bada. Fila ve fashayın kiye bada.

0: kala datta. Pappa, me datta ekala paakon kaira vattune me negi.
1: Kaira? Darfra kihine?
0: Kaira varar rangalo. Datta engeta me kaira ga bappa e.
1: Inge? Ti kaira bappa ka?
0: Kihine inguni?
1: Bappa ga taha ba kihine vegin to kaira ya kaira ga bappa ingeni.
2: Bappa enge denga ge adda
0: datta datta ki kurani ta kaira school ga
1: datta ki darfur ki oni me school ge ehem ve dekilam ve ge me
0: oh wow kena datta ge darfur honnani kaira friend oni me enge na ta
1: datta ki darfur honnani hama kaira honnu kota mi hari te stashlane ve sonnan mashaba mi kala reet reet pod pod ti no mi hari ti kole vesina hama mi kala lob lob kuch
2: perfect de hinga da par las pe jen papa je adi ofi ha visko slander flow
1: kaira datte nu ken dana ta ti ke ka kaira dem ben wa vara ba var hatia e bohte ben ta
0: kaira vara ben ga kaira menge da
1: Tede, kaira bappe oke ta. Kaira, bappa oke kubbala. Eren daana.
0: Bappa oke waane. Kaira bappa kiya me best bappa da bappa.
2: Darfur de hinga gya. Bappe balaswe.
1: Ehen fara kundat daane. Ekam kaira ga ta di daana inge. Ti gevis daana inge.
2: Darfur de, aade, inga, inge. Ama aade.
1: Adi madkola bu. Kaira. Datta beğenme kaira uğradın. Adi bu.
0: Eki ve de kaira uğradın beğenme.
1: Lobi kama. Thank you.
0: Datta, den kaira dağını inge.
1: Datta dağını dike inge. Rüzam. Kaira ahirin forvage nugun gülü ve inge. Eya ahirin gibi istariye. Maki waraka ke kurveni. Tihengu le nyadeng nukura huri kankamwe saharuna kurveni. Aare dunie kure, ehemmiye ka kaira laba mamme nukiyo veni. Handa mbata chemika.